hati buire bunu omuyihanga area America buire bunu omuyihanga area America zirisawa isatu ne dakika ibiri ne sekendi atanu na itanu ezekiro mwihanga erya Amerika ochikengere

0: kuri iyi nomero atari yo gushashura 0800 31 0800. Ubu dusanga mu ofisi zacu Nankurabye Kagadi mu town.
1: Aya makuru meza avuye mu gitongore cya WWF Uganda
2: bakoze sinkore ya Afrika nabo bafatanye.